bala dünyadan kıymetli sen. Kadir bilen yanında bala dünyadan kıymetli sen. Kadir bilen